Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: uçar filodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'li Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksiyonda Bahçelievler Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya.
7: Dünya Katılım Bankası'nda

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için

0: için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ve gir çekilişe katıl.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: İnternette yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de İnternet TürkNet.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor.

0: Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, Aksiyon'da Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken TEM'de Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken TEM'de Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

yerlisi yok mu? Yerlisi derken yani yerli malı, yerli malı haftası şeklinde var ya, onu kastediyorum. Bakın şimdi stüdyoda televizyon karşımda açık. Alt bantta şöyle yazıyor: Arabistan sıcakları geliyor. Abi her şey yurt dışından. Arabistan'dan sıcak, Balkanlardan soğuk, Avrupa'dan çekirge geliyor, bilmem ne yerden kuraklık geliyor. Yani bunun yerlisi yok mu? Yerlisi? Ne bileyim, şöyle bir şey olabilir mesela. Antalya sıcağı bu hafta İstanbul'a geliyor. Ya da Adana sıcağı falan. Ne bileyim abi, yani her taraf vallahi alt banta yazmışlar. Arabistan sıcağı geliyor. Termometreler 40 dereceyi gösterecek şeklinde. Allah Allah. Yani biz ne bileyim işte Adana'dan gelsin, Antalya'dan gelsin o sıcaklar. İşte Şanlıurfa, Gaziantep, oralar tabii ki hani İstanbul'a, Ankara'ya, batı tarafına göre biraz daha sıcak ya. Ne bileyim Antalya'dan gelebilir. Ne bileyim yani böyle çok sosyete olan insanlara Alaçatı sıcağı gelebilir. Alaçatı sıcağı haftaya Nişantaşı'nda olacak mı? Onun gibi bir şey yani. Vallahi böyle yazmışlar, hatta son dakika haberi diye geçiyorlar. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Ama tam olarak ne zaman geleceğini görmedim. Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ama her an 40 derece sıcaklığa maruz kalabilecek şekilde kendinizi ayarlayın. 28 Temmuz Salı günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de tabii ki Yalçın.net başlayan program 16'ya kadar beraberiz. Ama bugün biraz fazlasıyla sıcak. Birkaç gün öncesine nazaran Salı günü sıcak bir İstanbul günü ve 31 derece gösteriyor şu anda dijital termometrelerimiz, öyle söyleniyor ya. Dijital termometreler 31 dereceyi gösteriyor. Vallahi yani maç için uygun bir zemin. Futbol muhabirleri, işte spikerleri öyle söylüyor ya. Maç için çok uygun bir zemin. Tribünler tıklım tıklım dolu. 35 derece sıcaklıkta oynanacak falan gibi. Peki 16'ya kadar buradayız. Harikulade bir 2 saat sizi bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz.

bahsettik ya, yurt dışından şöyle geliyor, bunlar geliyor, şunlar gidiyor falan diye. Tabii ki ben böyle konuşurken yani birileri hani bizi dinliyorlar ya, ona göre de karşımıza bildirimler gönderiyorlar, haberler çıkartıyorlar. Öyle. Heh, işte bir tanesi daha geldi. Mesela aramızda önümüzdeki günlerde Balıkesir'e, Ayvalık'a tatile gidecek olan dinleyicilerimiz var mı? Bakın onlara söylüyorum. Yani dedik ya, Arabistan'dan sıcak geliyor, Balkanlardan soğuk geliyor, Avrupa'dan çekirge geliyor. Bir de aslan balığımız eksikti. Şimdi yani hayır, karşıma çıktığı için bu haberi de sizlerle paylaşayım. Bakın bir de Hint Okyanusu'ndan Atlantik'i geçsen 100 gel Balıkesir'de Ayvalık'a kadar. Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mühendis hem de profesyonel bir dalgıç, dikenleri zehirli, istilacı bir tür olan aslan balığını görüntülemiş. Ve bu aslan balığı da Hint Okyanusu'nda yaşıyor. Arabistan'dan sıcağımız, Balkanlardan soğuğumuz, Hint Okyanusu'ndan aslan balığımız. İşte. Vallahi. Hay Allah ya. Neyse, korkutmayayım. Korkutmayayım diyorum ama geçen de sosyal medyada da paylaşmıştım. Şu anda gerçekten televizyon kanallarına da şaşıyorum. Yani Temmuz'un 28'i oldu, hala köpek balığıyla alakalı film göstermediler. Güzel iş yani. Çünkü her yaz başında gösterirler, denize girme hevesimiz sıfırın altına girer. Böyle bir durum. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Mesajlarınız geliyor bu arada. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Her zaman söylüyorum. Aramıza yeni katılanlar için de söyleyeceğim. Sizler de mesajlarınızla tabii ki İstanbul FM'deki bütün programlara katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. 0544 886 1886.

Kırklareli'den sevgili Can, Can her şey çok güzel. Vallahi harikulade, lezzetli. Buradan bak açık açık canlı yayında söylüyorum. Sana özel de yazmıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi dediğin kadar da varmış. Gelen mesajlardan bir tanesiydi. Can'la aramızda. Yani herkes anlamasa da olur. Ayşe burada İstanbul'dan. Yalçın diyor sorma sorma, geldiğime geleceğime o kadar pişmanım ki, bu ne sıcak bu ne nem, hoş geldin Yalçın diye de yazdı gönderdi. İstanbul böyle vallahi. Yani hani dün birazcık konuşmuştuk ya, tatilin kötü tarafları var mıdır diye sormuşlar insanlara, onlar da tatilin en kötü tarafı dönmesi diye. Aynen vallahi. Bak bakın bakın, sosyetik dinleyicilerimiz var aramızda. İyi yayınlar, hoş geldin. Ben Alaçatı sıcağı alabilir miyim diye yazıyor Aysel burada. Peki. Bir daha hoş geldin Yalçın. İyi yayınlar diliyorum diyor. İstanbul'dan Özlem burada. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin. Devam ediyoruz. 16'ya kadar buradayız.

0: Mesajlar geliyor. Sesli mesajlar, yazılı mesajlar. Bakalım bir tanesine sesli.
1: Yalçıncığım selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Seni dinliyoruz iş yerinde. Hepimiz. 50 kişi. Kolay gelsin.
0: O zaman o 50 kişiye buradan da selamlar, sevgiler. Vallahi 50 kişi aynı anda. Yani şimdi sevgili dinleyiciler, şunu da söylemem gerekiyor. Ara ara böyle işte gittiğimiz, yemek yemeye gittiğimiz yerler var. Bir bakıyoruz ki orada da İstanbul FM açık. Bangır bangır. Vallahi böyle orada insanlara dinletiyorlar. Çok hoşumuza gidiyor, gitmiyor değil. Oradan bütün herkese buradan sevgiler, selamlar, kolay gelsin. Birazdan kısa bir aramız var. Sonrasında devam edeceğiz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

FM'de yalçın.net'te ikinci saate doğru ilerliyoruz. O sosyetik ben oluyorum. Kulağa çok komik geliyor. Gübre kokusu seven sosyetik mi olurdu? Aa bir dakika ya. Aa aşk olsun. Yani neden olmasın ki? Yani benim mesela var bir tanıdığım yurt dışında çok sosyetik bir abimiz. Vallahi hep atların arasında yani. Olur olur neden olmasın? Vallahi bir de o yani kendi işin olursa, kendi işte keyfin, hevesin için yapıyorsan zaten problem değil. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını bugün devreye sokacağız dün olduğu gibi. Bugün de vallahi bugünkü özellikle sıcaktan bir hayli şikayetçi olan dinleyicilerimiz var. Bunun farkındayım. Ama galiba bu hafta bu şekilde devam edecek. Biraz önce de söylemiştik, hatta beraberliğimizin başında söylemiştik. Arabistan sıcakları geliyor. 40 dereceyi geçecek. Hatta bazı yerlerde işte uyarılarda da bulunuldu. Bu yüzden hani hep böyle yaz mevsiminin o klasik uyarısı vardır ya. Eğer dışarıda önemli bir işiniz yoksa çıkmayın. Özellikle bir hastalığınız işte ne bileyim tansiyondur gibi buna benzer bir hastalığınız varsa asla dışarı çıkmayın, evde kalın şeklinde uyarıları ben de bir hatırlatayım size. Ama evde klima da yoksa eyvah eyvah eyvah.

Son birkaç günden beri okuduğumuz, böyle yoğun şekilde okuduğumuz haberlerden biri de şey, bu ücretli abonelik hesabı. Buna bir en son Gülben Ergen katıldı değil mi? Yani Gülben Ergen hatta dün bu konuyla alakalı bir haber karşıma çıktı. İşte kazancı 100 bin liraya falan böyle çıkmaya başlamış. Öyle yazdılar, çok hatırlamıyorum ama var mı mesela şu anda hayranı olduğunuz birinin abonesi misiniz, ücretli? Var mı öyle bir şey? Yazmak isterseniz yazın. Vallahi bilmiyorum yani, birkaç günden beri bu abonelik sistemiyle alakalı haberler çıkıyor. İşte orada nedir? Özel iletişimler, özel konuşmalar, bilmem neler. Son olarak da Gülben Ergen de buna katılan isimlerden. Var mı Gülben Ergen'e abone olan aramızda sevgili dinleyiciler? Peki, bu saati bitireceğiz. Yeni saate şahane bir şarkıyla başlayacağız. Sahici isimli şarkıyla, daha fazlası için de

0: Cool FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Yalçıncığım ismimi söyleme ama Gülben Ergen'e ben de abone. Aha. Yok söyler miyim canım? Yani zaten biraz önce de söyledim. Vallahi abone oldun mu gerçekten ya? Şimdi bakın yani hani en son Gülben Ergen başlattı ya bu abonelik sistemini. Şöyle bir durum var. Mesela ilk günle alakalı aylık 79.99 liralık bir abonelik ücretiyle yalnızca bir gecede Gülben Ergen 1136 aboneye ulaşmış. Vay vay, 80 lira veriyorsunuz. 80. Yani bu rakam üzerinden yapılan hesaplamaya göre ki sen de varsın bunun içinde. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bir sonraki gün biraz daha artmış olabilir tabii. Biz ilk günle alakalı haberi paylaşıyoruz sizinle. Gülben Ergen bir gecede yaklaşık 90 bin lira abonelik geliri elde etmiş. Böyle değerlendiriliyor. Bilmiyorum çıkan haberlerde. Vay, demek sen de abone oldun ha. Hayır, açsam mı acaba? Ben de bir açsam mı ki abonelik sistemi falan? Gelen kişi sayısı 1. Vallahi yok neyse. 28 Temmuz Salı günündeyiz. 3'ü 9 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de yalçın.net devam ediyor. İkinci saate, ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraber olacağız. Daha bu saat içerisinde hem dinleyeceğimiz çok güzel şarkılar var, hem de tabii ki nedir? Paylaşacağımız çok haber var. Şimdi o kadar Gülben Ergen demişken bir Gülben Ergen şarkısı artı Mustafa Sandal'la beraber söylediği şarkıyı da bir dinleyelim. Abone olanlar da erkeklerdir net %100 diye gelen mesaj var. Bilemiyorum Allah'ım.

Bak bak, dinleyicimiz demiş ki abone olabileceğim 3 kişi var. Sezen Aksu, sen derken beni kastediyor. Bir de Muzo. Şimdi Muzo'yu da eskiler bilir. Muzo'yla yastık sohbetleri vardı bu program. İşte artık yok ama beraber de çalıştığım isimlerden biri. Çok başarılı bir radyo programcısı. Ya hayatım, bu 3 isim de zaten abonelik açmazlardı. Sezen Aksu zaten hiç o toplara girmez yani. O taraklarda bezi yoktur. Şimdi ben açsam yani benim ne göreceksiniz? Aa, Yalçın'ı da böyle hiç görmemiştik ha. Yalçın'ı da hiç böyle bilmiyorduk ha. Dedirtebileceğim ne olabilir ki? En kötü yemek yaparken beni görürsünüz. İyi de yemek yaparım. Aynı zamanda o yemekleri ilk insan gibi yerken falan. Ay, böyle bir yemek yiyor bu. Abi ne görebilirsiniz yani? Acayip ya, peki. Valla şimdi böyle bir baktım. Demek ki ben öyle bir abonelik sistemine geçiş yapsam batarmışım. Öyle bir durum. Şimdi bir şey soracağım. Bu arada sizi Çin'e göndereceğim. Vizesiz, vize istemiyorum. Çin'den gelen bir haber var. Tabii çalışanları çok yakından ilgilendiren. Acaba hani Türkiye'de bu rol model olur mu, olmaz mı? Ah olsa dediğiniz şeylerden biri olabilir mi bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Çin'de bir şirket enteresan bir uygulama başlatıyor. Bakın, yani beni duyan patronlar... yani tabii kendi patronlarımız, diğer şirketlerin patronları şu anda... Mesela biraz önce 50 kişi dinliyoruz diyen dinleyicimiz bir patrondu. Evet. Orada diyor ki, bakın şöyle bir uygulama başlatmış o şirketin sahibi. Mutlu değilsen işe gelmek zorunda değilsin. Evet, o falan var ya, detaylar da var. Şimdi mesela Çin'de işte bir şirketin kurucusu Yu Dongya diye bir patron çalışanları için diyor ki, mutlu değilsen işe gelme izni adı altında bir uygulama başlatmış. Şöyle bir şey var. Mesela çalışanlar kendilerini stresli, mutsuz, tükenmiş ya da dinlenmeye ihtiyaç duyduklarında yönetime danışmıyorlar bile. Bakın, yani bir müdürünüz varsa, bir şeyiniz varsa ona danışmadan işe gelmeme hakkına sahipsiniz. Vallahi. Hiç yönetimden onay gerekmiyor. Karar tamamen çalışana ait. Ama tabii ki yani sonuçta bu uygulamanın da bir sebebi var, bir sonucu var. Mesela o şirketin sahibine göre rahatlamış ve mutlu çalışan eşittir daha verimli iş gücü, daha uzun işte kalma, daha sürdürülebilir bir performans. Olay bu. Yani böyle bir şirkette çalışmak ister miydiniz? Kendinizi mutsuz hissettiğinizde gitmeyeceğiniz bir işiniz olsa. Bilemiyorum.

Arkadaşlar yani abonelik sistemi aç biz geliriz diyorsunuz ama ya yani öyle de olmaz. Yok. Diyorlar ki mutfakta yemek yaparken işte ne bileyim boşnak böreği yaparken Yalçıncığım seni seyrederiz diyorlar mesela. Valla biraz birkaç tabii bir iki yıl olmuştur bir boşnak böreği yapmıştım ben. Yaptım vallahi ya. Yapmadım değil yani. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Bu arada boşnak böreği demişken Laz böreği ile alakalı enteresan bir haber çıktı karşıma. Onu da neyse birazdan WhatsApp istek hattından sonra sizinle paylaşırım. Çünkü Laz böreğimizi de böyle bir elimizden almaya çalışıyorlar. Onu neyse detaylandırırız ilerleyen dakikalarda. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olduğunuz takdirde sizin istediğiniz şarkıyı çalıyorum İstanbul FM'de. Biraz daha keyifleniyoruz. Özellikle siz keyifleniyorsunuz. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bu numaraya sesli ya da yazılı hiç fark etmez. Mesajını ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalıyorum. 0544 886 1886 WhatsApp istek hattı devreye girdi. Herkese kolay gelsin.

0: teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Tabii ki 0544-886-1886'ya mesajını ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalıyorum demiştim. Evet, doğrudur. İstanbul'dan da Canan bugünün şanslı ismi oldu. Canan 10 puan. Tabii ki 1533 puanla bugünün şampiyonu sensin. Yalçın merhaba diyor. Tarkan'dan Enseyi Karartma'yı dinletirsen çok sevinirim diye de yazdı gönderdi. Niye karartalım? Karartmaya. Yok. Her şey. Yani sonuçta bizler için, insanlar için ya, Enseyi Karartmıyoruz. Devam ediyoruz. O zaman Canancığım sen de radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Çünkü şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Beyler, Laz böreğini bilen var mı? Laz böreğini? Ya canım şimdi bunu bilmek için illa Karadeniz'de olmak gerekmiyor. Yani hayır, yani böyle yeni tatlara, yeni damaklara açıksa böyle açıksanız bilmiyorum, yani bunu mutlaka duymuşsunuzdur ya da yemişsinizdir. Laz böreğini, Musti sen biliyor musun Laz böreğini?
1: Aa, bilmez miyim diyor, bak. Bak biliyor.
0: Şimdi neden soruyorum biliyor musunuz? Biraz önce hani börekle alakalı boşnak böreği falan anlatırken Laz böreğiyle de alakalı bugün böyle sosyal medyada da çok paylaşılan haberlerden biri oldu. Karadeniz'in simge tatlılarından biri Laz böreği. Bu kez yine elimizden böyle gidiyor gibi gözüküyor. Niye biliyor musunuz? Yunanistan'da aynen evet. Farklı bir isimle gündeme gelmiş Laz böreği. Yunan basını, bakın telaffuz edebilecek miyim doğru şekilde bilmiyorum ama Galaktoborike diye Bureko. Galaktoboreko adıyla tanıttığı tatlıyı kendi mutfağının geleneksel lezzetleri arasında gösterince bu sefer tartışmalar alevlendi gitti. Vallahi. Yani Karadeniz'in simge tatlılarından Laz böreğini kendi mutfaklarının bir eseriymiş gibi Galaktoboreko adıyla tanıtınca olanlar oldu artık. Yani bu da mı elimizden gidiyor dermişçesine bayılırım diye gelen mesajlar var tabii ki. Benden söylemesi, bakın Laz böreği de elden gitmesin.

Yalçın döneri de Almanya aldı, bize ne kaldı diye yazdılar. Allah Allah, vallahi yok ya. Yani en azından yiyeceklerimize sahip çıkalım sevgili dinleyiciler. Peki, İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı geldi, çattı. Ve tabii ki gitmeden önce her zaman yaptığımız gibi hepinize kocaman bir alkış. Çok teşekkürler, bugün de bize zaman ayırdınız, bizimle beraber oldunuz. Sağ olun, var olun. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar başlayacak ve bir saat boyunca özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya tabii ki dinleme şansına sahip olacaksınız. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki İstanbul FM'de saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Bu sabah Emre Mutlu yoktu, sordunuz. Yalnız bir şey söyleyeceğim, yani Emre Mutlu'nun sesini bir duysaydınız duyamazdınız çünkü yoktu. Sabah bana zar zor böyle bir sesli bir mesaj gönderdi. Yarın inşallah sabah 7'de sesi daha gür çıkarak yayında olacak. Onu hemen söyleyelim. İstanbul FM'de biliyorsunuz gün sabah 7'de Emre Mutlu Show'la başlıyor. Yarın da saat 14'te tekrar görüşmek üzere. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ha, bu arada İstanbul FM'i sosyal medyadan mutlaka takip edin sevgili dinleyiciler. Instagram'da aktif durumdayız. Zaten istanbulfm.com.tr biliyorsunuz bizim nedir? Web sitemiz. Oradan da bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, ruh eşi aranmaz. O ilahi bir planda ve zamanda kendi gelir. Çabasız ve kaderseldir. Mutlu günler.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Pirusköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Haramidere, Sefaköy, Yeni Bosna, Çağlayan, Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultan Gazi, Ok Meydanı yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kartal, Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kavacık, Ataşehir hattı da yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. İnternet Türknet.
1: İnternette yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sponsorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Harami Dere Sefaköy, Yeni Bosna Çağlayan, Bahçeşehir Mahmutbey, Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kartal Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kavacık Ataşehir hattı da yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren,

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.